0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldun. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

aksın gözyaşlarım. Sessiz kalırım haklı gidişine.

0: yok ki kaybeden aşktan.
1: Sinerji Gece.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

kilit olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Eyvallah.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
3: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 30 Eylül 2026 Çarşamba sabahındayız. Eylül ayının artık son programını gerçekleştireceğiz ve bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri her zaman olduğu gibi aktarmaya çalışacağız. İlk sıcak gelişmemiz var. Fon zirvesi gerçekleştirildi. Fon zirvesi toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve toplantıya ilişkin açıklama geldi İletişim Başkanlığı'ndan. Yapılan açıklamada tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu belirtildi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritası sunmuştur ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler. Böylece mağdur olanlara ödemelerin yolu açılmış olduğu devlet tarafından. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Detayları biraz sonra sizlere aktaracağız değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerine başladık. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı var deniliyor. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada iş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Avcı'nın Odine hissesi üzerinden yaklaşık 15 milyar lira kazanç sağladığı ve bu miktarın 12 milyar lirasını nakde çevirerek yurt dışına çıkardığı belirlendi. Diğer yandan Muhammed Yarız'la Serdar Turan'a ait olduğu tespit edilen ancak başka kişiler adına kayıtlı bulunan 5 villaya el konuldu deniliyor. Detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Çurup Sandal ve babası Cihan Süt Çurup'un mal varlıklarına el konuldu. Aynı zamanda aktarında yakalama kararı çıkarıldı bu kişiler için değerli dinleyenler. 149 kilometre hızda kullandığı otomobille çarptığı 4 kuzeninin ölümüne neden oldu. Bu bir kaza diyerek kendini savundu deniliyor. Sorumlular hukuk önünde hesap vermelidir. Devlet Bahçeli'den fon açıklaması var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerde gündeme gelen fon krizine ilişkin finansal piyasaların istikrarının korunması ve piyasa bozucu işlemlerde bulunanların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır ve endişeye de gerek bulunmamaktadır ifadelerine yer vermiş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli değerli dinleyenler.

Ekonomistlerin Eylül ayı enflasyon tahmini açıklandı deniliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak Eylül ayı enflasyon verileri ve bu verilere ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin Eylül ayı enflasyonu beklentisi %2.18 olarak ortaya çıktı deniliyor ankette değerli dinleyenler. Okan Buruk'un cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Mal varlıklarına dondurulması için harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Fatma Betülsayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin savcılık tarafından ilgili kurumlara yazı gönderildiği belirtiliyor bir diğer haberimizde. MK Başkanı gözaltına alındı. Hakemlik sınavında sorular sızdırıldı iddiası var. Mesaj kayıtları dosyaya girdi deniliyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi resmi evrakta sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Öte yandan soruşturmada bazı şüphelilerin mesaj kayıtları da dosyaya girdi soruşturma kapsamında. Detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ilgili kurumlar bir taraftan soruşturma ve tasfiye süreçlerini yürütürken, diğer taraftan yatırımcıların haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli, şeffaf ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi için gerekli adımlar atılmaktadır ifadelerini kullanmış. Esas olan hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunmasıdır ifadelerine yer verilmiş. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından değerli dinleyenler. Sakarya'da sel felaketi, bazı okullarda eğitim ara verildi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak Darı Çayırı mahallesinde sele neden oldu. Metrekareye 150 kilogramdan fazla yağışın düştüğü bölgede dere yatakları taştı, bazı yerleşim alanları ve yollar sular altında kaldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daima milletimizin yanındayız. Devletimiz iyi günde olduğu gibi zor günde de milletimizin yanındadır ifadelerini kullandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da selden etkilenen Darı Çayırı mahallesine giderek bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almış. Değerli dinleyenler, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Sakarya halkına.

0: Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
2: Reklam.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Reklam.
0: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya birinci sayfa programında radyonuzda değerli dinleyenler. Anayasa Mahkemesi'nin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararın 9 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtildi. Avukat hakları grubundan konuya ilişkinde bir açıklama yapıldı. Değerlendirmede karar nafakanın her durumda süreli olmasını zorunlu kılmıyor. Yeni düzenlemede hakimin somut olayın koşullarını değerlendirebileceği açık ve öngörülebilir bir çerçeve kurulması gerekiyor ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. 11 kadın öldürüldü, ülke alarma geçti, çözülmemiş tüm dosyalar yeniden açılıyor. Güney Afrika'dan bir haber yer alıyor değerli dinleyenler. Sayan Kaya ve eşinin mal varlığı için kritik hamle fon soruşturmasında yeni gelişme deniliyor. Melis Sandal ve Cihan Süt Şurub'un mal varlığına el konuldu denilmiş. Fon soruşturmasında 1.2 milyar TL'lik 5 lüks villaya el konuldu deniliyor. Muhammed Yarız ayrıntısı denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması için tam yetkili kurul oluşturduk, fon krizinde yeni kararlar denilmiş. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Tanrı Kulu'nun Borsa İstanbul'daki görevinden ayrıldığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce bu konuyla ilgili talimat vermişti. Aralarında CHP'li belediyeler de var. 9 ilçenin belediye başkanı resmen AK Parti'ye katıldı deniliyor. Fenerbahçe Euroleague'de 2'de 2 yaptı. Sarı lacivertlerden farklı galibiyet haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Net haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Sakarya'da iki gündür etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle Geyve'de bir yolun çöktüğü belirtiliyor. Karasu'da da derenin taştığı, sel sularında mahsur kalan 4 kişinin kurtarıldığı, çok sayıda ev, iş yeri ve tarım arazisinin sular altında kaldığı belirtiliyor. 4 ilçede 18 okulda eğitime de bir gün süreyle ara verilmiş. Yine detaylar oldukça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Sel felaketinde şu ana kadar can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı da ayrıca belirtilmiş. Yeni Parti'den çarpıcı fon krizi açıklaması deniliyor. Bakanlar, bakan yardımcıları ve milletvekilleri haber başlığı var. Soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı Serdar Adalı'dan MK Başkanı önerisi deniliyor. Astor şirket sahibi Feridun Geçgel'in pasaportuna el konuldu fon soruşturmasında. Yeni gelişme denilmiş. Akın Gürlek'ten Ahmet Şık hakkında suç duyurusu deniliyor. Anadolu Efes'ten Real Madrid'e geçit yok denilmiş. Deniz Yavuz Yılmaz'dan ilk açıklama bu tehdide, bu alçaklığa deniliyor. Eşi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yine haber başlıklarımızda değerli dinleyenler. Devlet Denetleme Kurulu yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme denetim sürecinin başlatıldığını duyurmuş. İş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mal varlığına el konuldu denilmiş. Yine haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Haber başlıklarıyla devam edeceğiz değerli dinleyenler. Ahmet Spor'a 2,5 milyon TL ceza verildi deniliyor. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu Türkiye ile vize muafiyeti anlaşmasını onayladı denilmiş. Malatya'da 4 eğlence merkezi mühürlendi deniliyor. Ataşehir'de 6 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Süresiz nafaka kararı iptal edildi. Kocaeli'de toprak kayması 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı deniliyor. Adıyaman'da bir motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın sonunda geri adım atacağını savundu. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarının da artış yaşandığını belirtmiş. Sakarya'da sel felaketi deniliyor. Bazı okullarda bugün eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi denilmiş. Kocaeli'de otomobil yangın haberi var. Fon soruşturmasında yeni gelişme. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında Serdar Turan ve Muhammed Yarız'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan toplam piyasa değeri yaklaşık 1.2 milyar TL olan 5 lüks villaya el konuldu deniliyor. Yine Anadolu Efes'ten Real Madrid'e 10 sayı fark denilmiş. Sermaye piyasası soruşturmasında iş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı Fatih'te sağanak yağışı etkili oldu. İstanbul Fatih'te Metropol'deki iki katlı tarihi ahşap bina kısmi olarak çöktü. Ekipler binanın çevresine emniyet şeridi çekerek önlem aldı deniliyor değerli dinleyenler.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Özdiyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Evet, az önce aktardık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması ile ilgili olarak tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak ifadelerini kullanmış.
1: Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek. Sistem daha verimli, daha etkin çalışacak.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Dursun Özbek Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyesi oldu deniliyor. Mersin'de yangın paniği var. Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilmiş. Fon soruşturmasında denetim süreci başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları dün bir araya geldi. Toplantıda fon koordinasyon kurulu oluşturuldu ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğu vurgulanmış değerli dinleyenler. İran'dan Trump açıklaması, ne müzakere yapabilir?

Ve programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli. Bugün öğle saatlerinden sonra güneyli kesimlerden, güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli dinleyenler. 30 Eylül 2026 Çarşamba sabahında haftanın tam ortasında Eylül ayının son programında sizlerle birlikte olduk. Birinci sayfa haberlerini sizlere elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık radyonuzda değerli dinleyenler. Ufak bir diş ağrısı ve bir diş rahatsızlığı.

rahatsızlığı geçirdiğimden dolayı biraz konuşmakta güçlük çekiyorum. Bir kusurumuz olmuşsa affola diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

0: yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi personeli Sırrı Sürer'in dayısı Mustafa Sürer, Büyük Yıldız kasabasında toprağa verildi, ailesi ve sevenleri törene katıldı. Zile'de 81 yıldır süren köylü pazarı sonbahar bereketiyle her salı ve cuma kuruluyor. Üreticiler bal, kuşburnu, tarhana gibi yöresel ürünler sunuyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası soruşturmasında Melis Sütçürüp Sandal ve babası Cihan Sütçürüp'un mal varlıklarına el koydu. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı, soruşturma devam ediyor. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'nda süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini iptal etti. Bu karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Nafaka süresi hakim tarafından belirlenmeli ve Birleşmiş Milletler yeni kuralları oluşturmalı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda 9 belediye başkanını AK Parti'ye katıldı olarak rozetlerini takarak partiyi güçlendirdi ve birlik mesajı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'daki selde mahsur kalan 4 vatandaşı tahliye eden AFAD'la sahil güvenlik ekiplerini koordinasyon içinde gösterdikleri üstün gayret ve özveriyle tebrik etti. Manisa'daki okul saldırısının ardından İçişleri Bakanlığı, 3810 provokatif paylaşım yapan şüpheliyi gözaltına aldı ve C31K suç örgütüne ait 12141 URL adresinin erişimini engelledi. 304 kişi tutuklandı. Spor. Fenerbahçe Avrupa Ligi maçında Veseli'ye veda töreni düzenledi, 24 numaralı formayı takdim etti. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler törene katıldı. 29 Eylül 2026 tarihinde Ferhat Gündoğdu ve MHK üyeleri Şafak operasyonunda gözaltına alındı. MHK görevinden istifa etmeden alınamıyor. Süreç kulüplere sıçrayabilir. Beşiktaş, Jovidok transferini devre arasında sonuçlandırmak istiyor. Newcastle United yeni kontrat teklif ederken oyuncu reddederse Beşiktaş ön protokol imzalayabilir.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 3 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları görülürken en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken sağanak yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 14 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.
4: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

Hanımlar beyler, bugün de Namutan Ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Atiye ile yaptık. Hisset radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ayşen'le devam ediyoruz. Bunlar var ya, hoş geldiniz.

0: akşamlar.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

yapay zeka güzelimiz. Mebrure radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bakınız, 3 saatte 11 iş yerini soyan. Ya işte böyle seri olacaktı. 3 saatte ya oğlum, nasıl yaptınız? Sivas'ın Zara ilçesinde geçtiğimiz gece 3 saat içinde girdikleri 11 iş yerinde kasalardaki yaklaşık 65 bin lirayı çalan 3 hırsızlık zanlısı Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Bence öncelikle arkadaşları tebrik etmek lazım. Bu sektörde, bak sektörde bir gelişimdir bu. Edinilen bilgiye göre Zara ilçesinde geçtiğimiz gece girdikleri 11 iş yerinde kasalardaki yaklaşık 65 bin lirayı çalan. Bak 3 saat içinde 11 iş yerine geliyorsun. Kasaları açıyorsun. Kasaları açmak böyle pat diye, yani kilitli bırakmışlardır herhalde. Hani pat diye çevirerek olmuyor yani. Kasaları açıyorsun, içindeki paraları alıyorsun, çıkıyorsun. 3 saat içinde hem de 11 iş yerinde. Neyse, 3 kişinin yakalanması için Zara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Oraya kadar kaçabildiler belki. Bir işimizde de çok kaçılacak para da yok şimdi, 65 bin lira. Hani böyle nasıl derler, 65 milyon olsa mesela. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kimlikleri tespit eden 3 şüpheli Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan arabalarda 22.160 lira para. Gerisini ne yaptınız oğlum? Bir bıçak, bir muşta ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yaklaşık 0.15 gram madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler Zara Adliyesi'ne sevk edildi. Sonrasında tutuklanmışlar. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Ama arkadaş, 11 iş yerine giriyorsun. Bunlarda hiç böyle alarm alarm da yok mu ya? Güvenlik kamerası bilmem ne falan. Hani böyle kapıdan girdiğin gibi ötmeye başlayanlardan. Hani o kadar mı rahatsınız yani? Muhtemelen herhalde bir iş hanı falandır diye tahmin ediyorum. Yani o farklı lokasyonlarda olabileceğini pek düşünmüyorum. Veya belki yan yanadır. Ama hani hiç mi, yani hiç mi birinde kamera yok? Veya hiç mi birinde bir güvenlik falan yok? Yani veya o bölgede bir güvenlik yok. Gece adamlar rahat rahat gelmişler. Ne var ne yok toplamışlar. Fazla da bir şey yokmuş zaten. Oradan da Afyon'a kadar kaçmışlar. Orada yakalanmışlar.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

Meral Matiz. Hale İlim radyonuzdaydı. Efendim. Devam ediyoruz. Bu nedir efendim? İki katlı evi bağladılar, denizin tam ortasına taşıdılar. Deli misiniz acaba? Niye ki? İki katlı evi Mavna'ya bağladılar. Denizin tam ortasına taşıdılar. San Francisco körfezinde balık avlayan bir kaptan suyun üzerinde ilerleyen evi görünce şaşkına döndü. Bu şey gibi, Tiny House. Evet, tekerlekli bu ama biz tekerlek yerine bot koyduk. Kara yerine denize koyduk. Değişik olsun yani. Hemen oradan Airbnb'ye yükleyeceğiz. Oradan kiralayabilirsiniz efendim hafta sonu. Evlilik teklifini yapabileceğiniz. Eşinizle, sevgilinizle, ne bileyim arkadaşlarınızla böyle rahat huzurlu denizin ortasında bir güzel hafta sonu yaşayabileceğiniz evimiz hazır. San Francisco Körfez bölgesinde balık avlayan 57 yaşındaki tekne kaptanı Zeki Medinas. Açık suda kendisine doğru ilerleyen iki katlı bir ev görünce şaşkına döndü. Ev sabit de değil. Hemen dediğimiz gibi yani işte botlarla yaptık, dubalarla falan yaptık. Öyle ev hareketli yani, deniz evi yani, ne beklersin? Soluk renkli ev bir Mavna'ya bağlı şekilde San Pablo Körfezi'nden çekiliyormuş efendim. Niye çekiliyor? Medinas ekibiyle birlikte körfezde balık avlıyordu. Sıradan başlayan sabah ufukta alışılmadık bir görüntü fark etmesine değişti. Bu yapay zeka falan değil değil mi? Medinas dalgalı sularda ilerleyen küçük bir teknenin arkasında ikinci katında verandası bulunan soluk sarı renkli iki katlı bir ev gördü. O şeydir, soluk sarı renk hani böyle dalgalar malgalar vurduğu için rengi solmuştu. Medinas dalgalı sularda ilerleyen küçük bir teknenin arkasında tamam evi gördü. Ev bir Mamla'ya sabitlenmişti ve San Pablo Körfezi üzerinden götürülüyordu efendim. Görüntünün şaşırtıcı olmasının nedeni yalnızca evin su üzerinde ilerlemesi değildi. Bence sadece bu bile yeterli bir şey. Yani aramızda kaçımız efendim bugüne kadar denizin üzerinde yüzen bir ev gördük? Ben hiç görmedim mesela hayatımda. İki katlı yapı kendi başına hareket etmiyor, bir tekne tarafından çekiliyordu. Bence mesela şaşırtıcı olan konu evin denizde olması. Çekiliyor olmasıysa bu şaşırtıcılığı biraz daha azaltıyor bence yani. Evet, hafif ev demek ki. Amerikan Sahil Güvenliği sabah saatlerinde evin körfezden çekildiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye ekip gönderdi. Yapılan kontrolde teknenin gerekli güvenlik ekipmanlarına sahip olduğu belirlendi denmiş. Yani evi taşımada sorun yok. Evden eve taşıma değil efendim. Evi başka yere taşıma. Ev hedefe ulaşmış. Bak benzer bir olay 2024 yılında da yaşanmış. Demek ki adamlar bunu ara ara yapıyor yani. Artık evin türüne göre herhalde, ne bileyim hafifliğine göre falan filan. Altında dubalar mubalar bir şeyler yerleştiriyorlardır. Onu kaldıracak kadar. Bir tonlarca gemi batmıyor da bu ev mi batacak? Adamlar evi ya da belki ev hazır evlerden, hani günümüzde çok var biliyorsunuz, çok satılıyor. Betonarme falan filan, işte tin house falan dedik mesela. Belki öyle bir ev, hani ulaşım daha rahat diye denizden. Karada belki nakliye falan çok daha fazla tutacağı için adamlar böyle bir yol denemiştir. Bilmiyorum, tamamıyla sallıyorum. Tahmin yürütemiyorum bununla ilgili.

0: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.

Tünay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, bakalım neler var neler yok. Bakın evinde... Ya şimdi bir şey yapıyorsun, yasa dışı bir şey yapıyorsun. Yapmasan keşke ama yapıyorsun. Bir de zararlı madde. Yapmasan keşke ama hadi onu da yapıyorsun. Yakalanıyorsun. Yakalandıktan sonraki savunma. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bakınız, evinde 295 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada şöyle bir şey söylüyor efendim. Evden limon tuzu alıyorlar. Metamfetamin diyorlar sözleriyle dikkat çekti. Kriminal mriminal kimse demek ki bir işten anlamıyor. Abi limon tuzu o ya. Ya gözünü seveyim ya. Anlamıyorsunuz. Fazla kullanmış demek ki. Akyazı ilçe jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde 39 yaşındaki GA'nın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Üzerinde yakalananlar, abi o da işte şey, limon tuzunun şeyi yani, dökülmüş. Yani bunu mesela söyleyince hakikaten milletin buna ikna olacağını düşünüyorlar mı mesela? Ya da orada işte ne bileyim arama yapan jandarma falan, ha arkadaşlar araba yaptığımız evin sahibi şüpheli GA, bunun limon tuzu olduğunu söyledi, gidiyoruz buna, hadi bakalım iyi günler deyip. Evet, GA'nın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine şüphelinin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan arabalarda 295 gram metamfetaminle kenevir tohumu ele geçirildi. Evde yok yok. Gözaltına alınan GA, jandarmadaki işlemlerin ardından Akyazı Adliyesi'ne sevk edildi. Bak, GA cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada hakkındaki suçlamaya ilişkin yöneltilen soruya, oradan bir basın mensubu sormuştur. Sayın GA, ne diyorsunuz efendim? Evde metamfetamin yakalamışlar. Ne o kenevir tohumu falan yakalamışlar. Üzerinize de yakalamışlar. Sormuşlar, cevap veriyor. Ne olacak? Limon tuzunu ayırt edemeyen teşkilat. Yanıtını veriyor efendim. Teşkilatın içinde bu arada. Yani teşkilat yanında. Pişman mısınız sorusuna ise, niye pişman olayım ki? Evden limon tuzu alıyorlar, metamfetamin diyorlar ifadeleriyle karşılık verdi. Daha sonra jandarma aracına bindirilen şüpheli cezaevine götürüldü. Demek ki kimse ikna olmamış. Tamam, insanlar mesela böyle biraz hem suçluluk psikolojisi hem de panik haliyle hani durumu da kurtarabilirim diye bazen tuhaf tuhaf şeyler düşünebiliyorlar ama bu kadarı biraz fazla. Ne bileyim mesela orada bunu diyeceğine, ya benim haberim yok işte, arkadaşlarım getirmiş benden habersiz koymuş falan dese kısmen bir tık daha inandırıcı olur. Böyle diyorsa ki, ya arkadaş limon tuzu bu, yani siz ne yapıyorsunuz ya falan. Hani buna bir insanın ikna olacağı varsa da ikna olmaz. Orada nedir mesela, suçlu psikolojisi onun hani duruşuna, oturuşuna, kalkışına falan bakarlar ederler. Hani belki bir ne derler, hani iyi bir izlenim bırakırsa belki mesela hani yorumlama kısmında, hani tamam bunu da bulduk ama sanki onun değilmiş gibi de bir imaj var diye düşünebilir. İşte jandarmadır falan. Hani sen şimdi böyle deyince... Neyse, o zaman tarihe not düşelim efendim. Limon tuzundan içeri giren ilk vatandaş olarak yazıyoruz.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C

Etme radyonuzdaydı. Efendim düğünlerde damadın yakın arkadaşları terörü vardır biliyorsunuz. Bunlar damada olmadık işkenceler yaparlar. Özellikle biraz daha böyle nüfusun az olduğu, hani geleneklere daha fazla sahip çıkılan yerlerde bunları daha fazla görürüz. Damadı mesela kıyafetleri yıkamalar. Arkadaş üzerine bir kazan yemek dökenler oldu ya. Bu nedir abi? Bunları görüyoruz. Mesela takı merasiminde damada yine enteresan saldırılar olur. Takı merasiminde takının takılacağı yer bellidir. Genelde böyle boyundan bir şey kuşak olur. Oraya olur. Cekete falan iliştirirsin. Böyledir. Olmadık yerlere takıp damadın en mutlu gününde gerek yok. Gerek yok.

yok yani. Yine benzer bir olay var. Bakınız, Ankara'da evlenen çifte arkadaşları altın yerine egzotik hayvanlar hediye etti. Birincisi, bu yasak değil mi peki? İlk aklıma gelen ne oldu yani? Ankara'da yeni evlenen çifte düğünde arkadaşları altın yerine sopa böceği, yeşil iguana. Buraya mesela birkaç isim daha yazmışlar. Bence bunu yazan editör de bunları bilmiyordu. Vesaire, böyle egzotik hayvanlar hediye etti. Çocukluktan beri egzotik hayvanlara büyük ilgi duyan ve hobi haline getiren damat Burak Yalçın, mutluluğunu çok mutlu oldum. Altından daha değerli benim için, hepsi benim birer evladım gibi sözleriyle anlattı. Efendim, gelin hanım da peki siz de aynı şeyi mi düşünüyor? Şimdi düşün bak, yeni bir hayat başladı sizler için, hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yasta kocasın, ömür boyu mutlu olun. Ama şimdi gelinin mesela buna onayı var mıydı? Bir uyanıyor sopa böceği yanında. Bir dakika, bu sopa böceği ne ya? Bunu çok merak ettim, bir saniye. Çok egzotik hayvanlarla... Oğlum bu beslenmez ya. Tamam, tahmin ettiğimiz gibiymiş. Bir de bunu böyle herhalde salmazsınız diye düşünüyorum. Yani bir kafeste olur, düşün. Sabah uyansam bu yastığını... Ay. Bir de bunlar yani serbest mi bu canlılar? Düşün, yaşadıkları yerden topluyorsun, getiriyorsun, düğünde hediye ediyorsun falan filan yani. Neyse, bilemedim o kısmı da. Biz devam edelim. Küçüklükten itibaren egzotik hayvanlara ilgi duyan ve evinde de farklı hayvanlar besleyen Buğra Yalçın. Ha, bu yeni değil mi? Tamam, daha önceden de varmış. Arkadaşları düğününde büyük bir sürpriz yaptı ve altın yerine egzotik hayvanlar hediye etti. Arkadaşlarının hediyelerine çok mutlu olduğunu anlatan damat Yalçın, hediye edilen hayvanların da Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından belgeli olduğunun altını çizdi. Ha, bak evet, tam biz oraya gitmiştik. Peki belgeli olunca, abi ne gerek var evde bunlara ya? Bir de bunların, bu hayvanların hani yaşam alanları burası değil ki. Bak, egzotik hayvan diyorsun, kendi iklimleri var bunların. Ney? Duşlarını aldırıp masaj mı yapıyorsun? Evinde farklı türlerde egzotik hayvanlar beslediğini anlatan Yalçın. Bak, Sudan zırhlı kertenkelesi varmış mesela. Senegal bukalemunu. Bu ne? Fire Sking diyor mesela, bilmiyorum. Tuhaf tuhaf şeyler, iguana gibi canlıların bakımını yaptığını söyledi. Ya hayat tabii yani, ne dersin? Biz kediden köpekten devam efendim. Yani bir tekir, ne diyoruz? Tekir candır, gerisi heyecandır. Tekir olur, sarman olur. Onlar ayrı psikopat yani. Ama bizden onlar. Peki, bak, sıcak suyla duşunu al diyormuş mesela. Ondan sonra sirkeli bezle silip aloe vera bitkisiyle güzelce masaj yaparak tekrar güneşlenmeyi bırakıyoruz diyor. Neyi? Bazı canlıları. Ayda. Tamam, enteresan bir hobisi var. Hayırlı uğurlu olsun. Yani ben olsam yine de arkadaşlarının yerinde altın alırdım. Hani sonrasında o altınla o kendisi ne yaparsa yapsın diye yani. Belki evet, bu güzel bir hobi ama diğer taraftan nakit kısmına belki biraz daha ihtiyacı olabilir. Çünkü düğünlere baktığımız zaman artık düğünler yani düğün yani. Bir düğün bir ömür konuşuluyor. Ödemesi çünkü bitmiyor. Peki, hayırlı uğurlu olsun.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, biz yenilenerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. İletişim Başkanlığı tarafından tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştur açıklaması yapıldı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'ın başka kişiler adına kayıtlı olduğu tespit edilen 5 villasına el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon olduğu belirlendi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçurup Sandal ve babası Cihan Sütçurup'un mal varlıklarına el konulurken haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu cesetleri bulunan iki kişinin kimliklerini belirlendiğini söyleyerek bir kişinin daha naaşına ulaşıldı dedi.
2: Spor.
0: Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes'le Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Euroleague'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
1: Haber.
3: Reklam.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
5: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
3: 0555 463 77 77.
6: Reklam.

90'lardan bir şarkıydı esasında ama yeniden coverlandı, güzel de oldu. Sürgün aşkımız radyonuzdaydı ve ritmi hızlandırıldı tabii ki. Namütenayi muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Buradan programa ulaşabilirsiniz tabii ki. Yine radyomuzun sosyal medya hesaplarını da mutlaka takip ediniz efendim.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Mahmut Uçakçı radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakalım neler var neler yok yine. Open AI acil düğmeye bastı diyor. Yapay zeka kontrolden çıktı. Ha. Ne olmuş şimdi? GPT 6.1 Asra yayından çekilmiş efendim. Peki o can alıcı soruyu sormak istiyorum ben. Yayında mıydı? Bir, ikincisi bu ne? Abi o kadar çok yapay zeka var ki yani. Her yerimiz yapay zeka artık. Yapay zeka devi OpenAI internette otonom hareket edebilen yeni nesil modeli GPT 6.1 Asra'nın çıkışını güvenlik açıkları ve yetki sınırlarını aşması nedeniyle durdurdu. Bak yetki sınırlarını aşıyor. Oğlum yapay zekayı siz yaptınız yani. Bu da öğrene öğrene gelişiyor. Her şeyi de öğreniyor mübarek yani. Şirketin otonom ajanlarının Avustralya hükümet sistemlerine izinsiz sızdığının ortaya çıkması. Ha evet, bu ortalık karışmıştı. Küresel teknoloji dünyasında büyük bir kriz başlattı. ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, merakla beklenen amiral gemisi sürümü GPT 6.1 Asra modelinin çıkışını güvenlik standartlarını karşılayamadığı gerekçesiyle süresiz olarak askıya aldı. Yani biz bu işi yapamadık diyememiş. İnternette kendi başına gezinme, yazılımları otonom çalıştırma ve karmaşık operasyonları yürütme yeteneğiyle tasarlanan sistemin kova burcu bence bu. Bak GPT 6.1 Asra kova burcu. Neden bak kendi başına geziyor, yazılımları otonom çalıştırıyor, ondan sonra karmaşık operasyonları yürütme yeteneğiyle tasarlanan sistem belirlenen yetki sınırlarının dışına çıkıyor. Ve gerçekleştirdiği işlem hakkında kullanıcıya şeffaf bilgi vermediği belirlendi. Hani bir şeyler yapıyor arka planda ama diyor, sen diyorsun mesela ne yaptın bu işleri, nasıl oldu falan. Ha tamam abi tamam yaptık diyor. Ama arka planda neler dönüyor onunla bilgi vermiyor yani. Evet bu Avustralya hükümetine izinsiz sızma şoku, bunu konuşmuştuk. Geri çekilme kararının perde arkasında uluslararası boyuta ulaşan bir siber güvenlik skandalı bulunuyor. Avustralya Başbakanı kontrolden çıkan bir OpenAI ajanının Haziran ayında resmi devlet sitelerine ve veri tabanlarına izinsiz erişim sağladığını kamuoyuna açıkladı. İzinsiz değildir o, birileri yönlendirmiştir oraya. Hani şey, sisteme izinsiz sızmıştır da böyle şey kendi başına da sızmamıştır bence. Uzmanlar bir otonom yapay zeka ajanının devlet altyapısında doğrudan sızdığı bu olayı dünyada belgelenmiş ilk vaka olarak kayıtlara geçiri denmiş. Bir de tabii bu belgelenmiş hali. Belgelenmeyenleri sen düşün artık. Ya ne güzel iyiydi bu yapay zeka. Kendimizle ilgili saçma sapan şeyler soruyorduk. Mesela bu 80'ler meksenler yapıyorlar. Öyle ol, kal öyle. Kal. İşte 80'lerden sonra yeni bir şey daha var mesela. Onu gördüm ben. ChatGPT'ye şey yazıyorsunuz. Nerede o ChatGPT? Burada kullandığımı gösteriyorum yani. Şey yazıyorsun mesela, beni tanıdığın, yazın bunu arkadaşlar, neler çıkacak çok merak ediyorum. Hatta bize de paylaşabilirsiniz. Beni tanıdığın kadarıyla sevdiğim şeyleri bir kitaplığın içine dizayn et, düzenli bir görünüm olsun diye yazın, gönderin ChatGPT'ye. Bakalım nasıl bir görsel yapacak size. Benim mesela, benim kitaplıkta işte radyolar var. Mesela kitaplar gündem, siyaset, ekonomi, spor, teknoloji, toplum, sağlık, yaşam alanında. Kategoriler bu şekilde. Sonra 80'ler 90'lar Türkçe pop bölümü yapmış mesela, kasetler koymuş kitaplığa. Sonra farklı bir yerde yine başka kitaplar var. Onlar da mesela otomobil bakım teknik yolculuk üzerine. Ondan sonra birkaç ilaç koymuş sağlık enerji denge üzerine. Arada güzel sözler yazmışım bardaklara, daha güzel yarınlar diye mesela. Yine böyle filmler var, müzik, sinema, dizi, belgesel, sanat kategorisiyle bu şekilde yapmış. Bak bir tane söz yazmış mesela, hayat bir film ve sen başrolsün. Hiç de kullandığım bir şey değildir. Sonrası mesela bizim YouTube'da kullandığımız çekim aletlerini koymuş. İşte drone falan var mesela, su altı kamerası, onları falan koymuş. Bak okuduğum kitaplarda mesela başka, tarih, felsefe, psikoloji, kişisel gelişim, biyografi diyor mesela. Böyle böyle şeyler yapmış yani. Bir yapın bakalım, yazın ChatGPT'ye, gönderin, sizin kitaplık nasıl olacak? Beni tanıdığın kadarıyla sevdiğim şeyleri bir kitaplığın içine dizayn et, düzenli bir görünüm olsun. Bakalım sizi ne kadar tanıyor? Beni bayağı tanımış yani. Buradan tabii sizi tanıması için bunu biraz kullanıyor olmanız gerekiyor. Hani ona bir şeyler sormanız gerekiyor, ne bileyim bir veri vermeniz gerekiyor yani, pat diye de tanımaz.
Bak aynısını şeye yaptım ben. Cemina'ya yaptım mesela. Saçma sapan bir şey çıkarttı o. Gemini bu konularda biraz kafa basmıyor onun. Yani tam olmadı o da. ChatGPT daha iyi anlıyor senin ne yapmak istediğini. Gemini kafasına göre mesela hala takılıyor. Böyle iyiydi bak. Fotoğraf falan veriyorduk. Onlarla ilgili de mesela gerginlik olmuştu. Verileri gönderiyoruz kendimizle ilgili falan diye denmişti. Bunlar çok konuşuldu ama yani ben onda pek katılmıyorum. Çünkü zaten telefonlarda fotoğraf çektiğimiz zaman bütün yapay zekasından tut bir sürü uygulama o fotoğraflara ulaşıyor. Sen her ne kadar gizlediğini düşünüyorsun ama zaten hani ChatGPT'ye yüklemeden de o zaten o senin fotoğraflara erişim izni veriyorsun sen ona. Oradan gerekli olanı yani işine yarayacak olanları alıyor ama hani senle benle ne kadar işi olur o tartışılır. Böyle güzeldi. Sözler mözler yazıyorduk falan filan ama bunlar artık devlet belgelerine de sızmaya çalışıyor. Girme artık oraya. Hani anarşistliğin lüzumu yok sevgili yapay zeka. Kaan sen yine arada bizim başvurduğumuz, güldüğümüz, eğlendiğimiz bir şey ol yani. Çok ötesine geçme.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
5: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
6: Dünyanın yerel radyosu.

0: Yavam radyonuzdaydı.
1: Aman.
0: Evet bakınız, evin duvarından ne? 178 milyon lira çıktı. Oğlum hangi evler bunlar? Nerede bunlar ya? Niye bizde hiç olmuyor? İtalya'da bir apartman dairesinde duvar, zemin ve mobilyaların gizli bölmelerine saklanmış 3.2 milyon euro. Yaklaşık 178 milyon lira nakit para bulundu. Ekipler ortaya çıkarılan paraları evden çıkarmak için kovalar kullandı. Bak Napoli'de efendim. Bir apartman dairesinde 3.2 milyon euro nakit para bulundu. Polis ekipleri paraları evin duvarlarında, zeminin altında ve mobilyaların gizli bölmelerinde saklanmış halde tespit etti. Evin sahibi kim? Mafya falan mı bunlar? Kim? Öyle bir detay var mı? Yok. Çoğunluğu 50 euroluk banknotlardan oluşan paraların selofanla sarılarak desteler halinde hazırlandığı belirlendi. Ha, kara para falandır bunlara. Bazı para destelerinin fayansların ve zemin kaplamalarının altında, bazılarının ise dolapların içindeki gizli çekmecelerde bulunduğu açıklandı. Çekmecelerin çok gizli olmadığı burada ortaya çıkıyor. Apartmandaki arama sırasında ortaya çıkarılan paranın miktarı nedeniyle ekipler nakitleri evden çıkarmak için plastik temizlik kovaları kullandı. Ele geçirilen para daha sonra zırhlı bir araçla taşındı denmiş. Bu fotoğraf oradan mı? Oo. 11 tane de Rolex saat ve silahlardı. Tamam, orası İtalya, Napoli falan değildi zaten. Bir... Yetkililer operasyon kapsamında toplam 34 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ele geçirilen 3.2 milyon euronun ise İtalya'daki Adalet Forum'da aktarılacağı bildirildi denmiş. Paraya bak arkadaşım. Artı saatler, artı silahlar. Neydi, Al Capone muydu oysa? Al Capone. Godfather, insanın aklına direkt onlar geliyor yani. O kadar para ne arkadaş, apartmanı saklıyorsun bir de.

Tarkan, kedi gibi yine radyonuzdaydın Ahmet'in ayı muhabbet. Devam ediyorum. Yorum keyifler yerinde günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, sokaktan, trafikten fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere. Ve şimdi çok güzel bir cover oldu. Robert Hatemo radyonuzda, canını okuyacağım. Bir

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar

Ayna şarkılarındandı. Melis Fis Tırtıl radyonuzdaydı. Pekala. 170 bin liralık maaşı bıraktı, 18 bin liralık işi seçti. Deli misin evladım? Duyan yaptığını akıl sır erdiremedi diyor. Aa, çok enteresan. Bakın, herkes uçuş görevlisi olmak için can atarken, hostes yani. O tam tersini yaptı. Garantili yüksek maaş ve lüks yaşamı elinin tersiyle iten Neha Takur. Gökyüzünde aylık 170 bin lira kazandıracak mesleği bırakıp dağ yollarında 18 bin liraya kamyon sürmeye başladı diyor. Bizim hayalleri başkaları yaşıyor ha. Bak, her erkek çocuğunda bu hayal vardır. Bu büyüdüğün zaman da devam eder ama işte hayat şartları falan dersin, şu dersin, bu dersin. Şu kesindir bence, bilmiyorum aranızda farklı düşünen var mı sevgili erkek dinleyenler? Hepimizin içinden şöyle bir şey geçmez mi? Tır şoförü olmak. Böyle bir yollarda tır gördüğün zaman mola vermiş olanlar falan mesela. Bak, şey diyorsun arkadaş, adam yorulduğu zaman çekiyor kenara, dinleniyor falan. Bak, çok zor. Kesinlikle mesela aranızda bu işi yapanlar varsa yanlış anlamasınlar. Ben yıllardan beri hep söylerim, böyle mutlaka içimizde bir şey vardır yani, tır şoförü olma konusunda. Bir de arkadaş, yeniler çok modern ya. Acayip arabalar yani. Mutlaka sohbetlerde geçer abi, tır şoförü olacaksın, kafana göre yaşayacağım falan diye. Tabii hani aile hayatı olarak baktığımızda zorluğu var. Kolay bir iş değil, o yüzden kolay bir şey değil. Hani gecen gündüzün karışabiliyor falan filan ama böyle macera anlamında bakacak olursak, yok, güçlü arabalar yani. Kadın kamyon şoförü olmuş. Uluslararası havayolu şirketlerinde profesyonelleştiğinde aylık 3000 ile 5000 dolar yani 100-170 bin bandında kazanç sağlayan, lüks konaklamalar ve yüksek standartlarla dolu kabin memurluğu kariyerini henüz yolun başındayken elinin tersiyle itti efendim. Var benim kabin memuru arkadaşlarım var, kazanıyorlar valla. Ve mesela sosyal medyada onların fotoğraflarına maruz kalıyoruz sürekli. Biz evden işe, işten eve selfiler çekerken, yolda video çekerken, onlar efendim uçakta bambaşka ülkeleri fotoğrafları çeke çeke. Hindistan'da yaşayan genç kadının bu radikal kararı çevresindekileri şaşkına çevirirken, erkek egemen taşımacılık sektöründe yazdığı başarı hikayesi uluslararası basının gündemi.

Yok, yeni bir şey değil bu. Bizde de var. Kadın şoförler var, gayet güzel çalışıyorlar. Hatta onlarda mesela şey de var. Nasıl söylemek lazım onu? Hani sosyal medyayı da iyi kullananlar var aralarında. Ki sosyal medyayı kullanmaları çok daha fazla gelirlerini artırıyor. Çünkü evet dikkat çekiyor. Hani kadın, bir kadının bu işi yaptığı zaman dikkat çekiyor ve çok başarılı olanlar var yani. Üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek maaşlı ve prestijli bir gelecek sunan kabin memurluğu eğitimi için bir yere yerleşmişler. Hindistan deyince bir kafa karışıyor. Ne hatta kurun. Planları küresel havacılık sektörünü vuran Covid-19 pandemisiyle tamamen değişti. Hangi sektörü vurmadı ki bacım? Sektördeki kriz nedeniyle memleketine dönmek zorunda kalan genç kadın binlerce dolarlık potansiyel geliri olan havayolu kariyerini yeniden sorguladı ve çocukluk hayalinin peşinden gitmeye karar verdi. Taşımacılık sektöründe 20 yılı aşkın süredir çalışan babasından ilham alan Neha, 2023 yılında henüz 21 yaşındayken ağır vasıta ehliyetini alarak bölgenin ilk kadın kamyon şoförü olma ünvanını kazanmış efendim. 12 tonluk dev vasıtayla tehlikeli dağ yollarında, mesela bazen görürüz şimdi Hindistan'da, evet o tehlikeli dağ yolları baya baya tehlikeli yani. Ki yollar çok dar, bizdekilerden de daha tehlikeli. Valla hem cesaretinden dolayı tebrik ediyoruz, hem de valla şu hayallerinin peşinde koşan insanlara ben saygı duyuyorum ya. Bir dünya bak, 170 bin lira geliri bırakıyor, ayda 18 bin liraya çalışıyor. Mutlu mu dersen çok mutlu. Yani belki havada olamayacağı kadar mutlu bile diyebiliriz buna.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi personeli Sırrı Sürer'in dayısı Mustafa Sürer, Büyük Yıldız kasabasında toprağa verildi, ailesi ve sevenleri törene katıldı. Zile'de 81 yıldır süren köylü pazarı sonbahar bereketiyle her salı ve cuma kuruluyor. Üreticiler bal, kuşburnu, tarhana gibi yöresel ürünler sunuyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka kararını iptal ederek Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakasının kaldırılacağını açıkladı. Karar 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girerken T-Birleşmiş Milletler'in yeni düzenlemeleri yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturması ve tasfiye süreci için Devlet Denetleme Kurulu'nu yetkilendirerek Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda tam yetkili kurul oluşturduğunu açıkladı. Ekonomi güçlenerek yoluna devam edecek. Ankara'da ağır vasıta denetiminde takograf manipülasyon düzeneği tespit edildi. Sürücüye 185 bin, araç sahibine 370 bin TL ceza kesildi. Ehliyete 30 gün el konuldu, yasa dışı düzenek söküldü ve iptal edildi. Türkiye'yi etkileyen sağanak yağış hafta sonuna kadar sürecek. Sıcaklıklar 2 hafta boyunca mevsim normallerinin altında kalacak. Ekim sonu ve Kasım başında pastırma sıcakları başlayıp ılık günler yaşanacak. Ağustos ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %7,8 olarak açıklandı. Bu veri çalışma yaşamındaki gelişmeleri göstermektedir. İlgili kamu kurumları işsizlik oranını düzenli olarak izlemektedir.
1: Spor.
2: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli araya lider girerken deplasmanlardaki yenilgileri, savunma ve hücum eksiklerini detaylıca analiz ediyor. Trabzonspor, Drogheda United'la Papara Park'ta dostluk maçı oynayacak. İki kulüp 2-0-1-0'da kardeş kulüp oldu. Maç saat 19'da başlayacak ve A-Spor'dan yayınlanacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, milli ara sonrası maç yoğunluğu öncesi Levent Mercan'ı hazır olmaya çağırdı. Levent, Archie Brown'un gerisinde kalıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 2 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları görülürken en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken sağanak yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 14 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Reklam. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Reklam. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Melek Mosso ve Cemre. Kendisi çıktı bu yoldan radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenahi muhabbet devam ediyor. Efendim bakalım neler var neler yok yine.

Böyle hırsızlık ne görüldü ne duyuldu diyor. Arıları çalmışlar. Ne görüldü ne duyuldu derken ben görmedim ama ben duydum. Yani kovan çalma olayını biliyoruz. Ama bunlar 800 bin arı oğlum, bildiğin arı ordusu ya. Bir tanesi kıllansa orada. Arkadaşlar biz galiba çalınıyoruz deyip. Şu kraliçe arıyı bir uyandırın, bir dürtün. Abi yoğun şimdi, gitmeyelim. Oğlum bir gidin bak. Kovan sallanıyor. Bir şey var bu işte, normal bir şey değil bu. Kraliçeyi uyandırın. Abi uyumuyor zaten, bırak rahatsız etmeyelim. Biri oradan kıllansa çıksa, diğerlerini çağırsa. Arı yani dünyanın en psikopat canlılarından biri. Ölümüne dalıyor direkt. Sonrasında zaten maalesef ölüyor. Şimdi hani gülüyoruz ediyoruz ama arılar dünyada yaşamın devam etmesi için, dünyadaki yaşamın, bakın sadece insanlığın değil, dünyadaki yaşamın devam etmesi için en önemli, listenin başında olan canlılardan bir tanesi. Hani bazen yaz döneminde korkarız, ederiz falan filan. Kovalamakta fayda var en fazla. Zaten çok dokunmamakta da fayda var. Çünkü hani normal şartlara girip sende pek işi olmaz. Sen onu rahatsız edersen sıkıntı büyük. O gelir, işini görür, ne bileyim. Hani o çiçeği oradan ona karıştırır. Bunu buradan gider karıştırır falan. Vızır vızır gezerler yani. Ama dünyaya olan, yani yaşama olan faydaları tartışılmaz. Çok feci, çok fena. Avustralya'da efendim meydana geliyor olay. Arıcılara ait kovanlar sıra dışı bir hırsızlığın hedefi oldu denmiş. Yapılan kontrollerde 3 arıcıya ait toplam 49 koloninin hedef alındığı belirlendi. Bazı kovanların tamamı götürülürken bazılarında ise kraliçe arılar, işçi arılar ve petekli çerçeveler alınarak boş kovanlar yerinde bırakıldı. Bu yöntem hırsızlığın hemen fark edilmesini de zorlaştırdı denmiş. Arıların neden çalındıysa bölgedeki tarımsal üretimle bağlantılı diyor. Niye? Birileri belki hani balı, bal yap, direkt fabrikaya yiyen çalmışlar. Şimdi orada sadece balı çalsa o anlık bir kazanç elde edecek. Ama arıyı çaldığı zaman bunun sonraki sezonları da var. Tarımsal üretime bağlanmış efendim bölgedeki, neymiş? Bölgedeki arıcılar kolonilerinde yalnızca bal üretiminde kullanmıyor. Kovanlar belirli dönemlerde çiftliklere taşınıyor ve binlerce arı özellikle avokado bahçelerinde çiçeklerin tozlaşmasını sağlayarak üretime katkıda bulunuyor demiş. Hırsızlığın tam da avokado tozlaşma döneminde gerçekleşmesi bu nedenle dikkat çekti. Bak insanoğlu yine kendi çıkarı için. Hani sadece bal çalmak da değil yani, şu avokadoların çoğalması için arkadaşlar sal arıları gitsin. Hazır ve güçlü bir arı kolonisi çiftliklerde doğrudan kullanılabildiği için önemli bir ekonomik değere sahip. Balların bırakılıp kolonilerin alınması da hırsızların asıl hedefinin bu olabileceği ihtimalini güçlendirir demiş. Artık bundan sonrası Avustralya kolluk kuvvetlerinin işi. Planlı hareket ettikleri düşünülüyor diyor. Yani dünyaya karşı hayvanların, arada onları işte böyle kızdırdığımızda bizi sokmak dışında herhangi bir zararları yok ya. Her şeye faydası var yani. Küçücük tamam, gerginler, sinirliler biliyoruz. Vızır vızır vızır vızır. Genel olarak sinirliler yani. Ama olsun, o da artık o stres, o stresi taşımak da kolay değil. Düşün yani o dünyadaki yaşamı devam ettirme bilinci omuzlarında. Bunu mesela arı ile empati kur. Bunu biliyorsun hani, sen varsan dünya var ve sen çalışmalısın dünya için. Bu kadar stres karşısında insan gerilir yani, ki arılar da geriliyor doğal olarak.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel,
0: oluyor.
1: Evet onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: işte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

Jeffy Aşk Olsun radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada Namit'in ay muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namikenay Muhabbet. Namikenay Muhabbet.
1: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.
2: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Kesintisiz Türkçemiz.

giriş çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğuna güç katmak ve stratejik yatırımları hızlandırmak amacıyla imalat sanayisine yönelik teşvik belgesi olan yatırımlar için öncelikli finansman belgesi düzenleyerek sanayicilerimize uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine hızlı erişim imkanı sunuyoruz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumlarda yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılması talimatını içeren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
2: Spor.
0: Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes, Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Euroleague'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
1: Haber.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
3: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohome Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Özdiyarbakır Sofrası.
1: Reklam.

Ayı sonlandırırken haftayı ortalıyoruz. Bu güzel çarşamba gününde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Melike Şahin'le açılışı yaptık. Doğum için gün sayan Melike Şahin karnı burnunda pozları paylaşmıştı. Biz de o muhteşem pozlara sevgilerimizi gönderelim. Bir an önce sağlıkla bebeğini kucağına alsın diyelim. Melike Şahin'le açılış yaptık. Beni ancak dedi. Güzel bir iki saat var önümüzde. Hayatın ritminde yine hem gündemden uzaklaşacağız hem de haberdar olacağız. Yine çok sevdiğimiz şarkıları birlikte eşlik edeceğiz. Yine bugünü birlikte keyiflendireceğiz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başladı bile.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Havalar mevsim normallerinin biraz daha altına düştü fark ettiyseniz. Türkiye'nin dört bir yanından sel haberleri gelirken artık bundan böyle sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında da olumsuz hava koşullarının haberlerini daha sık duyacakmışız gibi geliyor. Küresel ısınma etkisini iyice arttırdı ne de olsa. Mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar bir daha yükselecek mi? Yani pastırma sıcakları gelecek mi diye merak ediyorsanız eğer. Ekim ayı sonu Kasım ayı başına doğru pastırma sıcaklarının gelebileceğini söylüyorlar. Normal şartlar altında da zaten Ekim ayı sonu Kasım ayı ortası gibi gerçekleşiyor pastırma sıcakları. Ama tabii kesin bir tarih vermek doğru olmayabilir diyor meteorologlar. Bu tarihten önce ya da sonra da olabilecek sıcaklık değişimlerine şahit olabiliriz. Genel olarak böyle 25 Ekim ile 15 Kasım arasında pastırma sıcakları gelebilirmiş. Haberiniz olsun ama şimdilik bu haftayı genel olarak yağışlı geçireceğimizi söylüyorlar. Biz çarşambanın tadını, sonbaharın tadını çıkartmaya devam edelim.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
0: Reklam.

Dün gece ne rüya gördünüz? Hatırlıyor musunuz? Bazen sabah uyandığımda hatırlayamıyorum gördüğüm rüyaları. Güzel düşler gerçek olsun diyelim. Gördüğümüz güzel düşler gerçek olsun, hatırlayalım onları da. Zaman zaman hatırlayamıyoruz. Fakat her gece uykumuzda o kadar fazla rüya görüyoruz ki, yeni bir araştırma ne kadar çok rüya görürseniz o kadar sağlıklı olduğunuzu söylüyor. Rüyaların görüldüğü REM uykusunda geçirilen sürenin uzaması, Parkinson ve demans başta olmak üzere 83 kronik hastalığın riskini önemli ölçüde azaltıyormuş. Yani işin aslı burada derin uyumada aslında. Derin uykuya geçtiğinizde, vücudunuz dinlendiğinde, uyuduğunuzda hastalıklar da bir bir uzaklaşıyor. Haberiniz olsun. Uykunuz derin, gününüz serin olsun diyelim. Bu güzel çarşambayı keyiflendirmeye devam edelim hayatın ritminde. Uyanık kalmak lazım ama Melis Kar yatıya geliyor.

0: hayatıya.
1: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
2: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Aslında tam egzersiz yapılacak mevsimdeyiz. Böyle açık havada koşular, yürüyüşler, sabah saatlerinde yapılacak egzersizler. En güzel zamanındayız, mevsimin tadını çıkartalım. Hiçbir şey yapamazsanız gün içinde böyle yavaş koşuyla bile kendinize gelebilirsiniz diyorlar. Yavaş koşu ya da hızlı yürüyüş mü desek ona? Yani ikisi de aynı şey aslında. Yeni bir araştırma, yürüme hızına yakın, son derece yavaş tempoda yapılan 10 dakikalık bir koşunun beyni canlandırarak dikkati ve duygu durumunu iyileştirdiğini ortaya çıkartmış. Spor yapmak mutlu hissettiriyor. Siz ister hızlı yürüyün, ister yavaş koşun. Hangisini isterseniz yapın, yarım saatlik, 45 dakikalık bir egzersizin sizi daha mutlu hissettirdiğini fark edeceksiniz. Bu yüzden dikkatinizi toplayabilmek, duygu durumunu iyileştirebilmek için hiç değilse her gün 10 dakikayı kendinize ayırmayı ihmal etmeyin diyelim.

Şimdi yapılan bir araştırmadan bahsetmiştim. Uykunun süresi, rüya süresi daha doğrusu uzadıkça demans gibi bazı zihinsel hastalıkları da riskini düşürüyormuş. Yani sağlıklı oluyormuşuz demiştik eğer uzun süre rüya görürsek. Fakat Japonya'daki bir araştırmada der ki eğer rüya görürseniz çok fazla her gece beyninizin normalde uyku sırasında ürettiğinden daha çok enerji ürettiği için sabahları yorgun uyanmanıza sebep olabilir. Yani şimdi hangisine inanacağız? Hangisini kabul edeceğiz acaba? Bir deneyelim bakalım. Geceliğin çok fazla rüya görürseniz eğer sabah yorgun mu uyanıyorsunuz? Gece çok rüya gördüğünüz zamanlarda hafızanız daha mı keskin oluyor? Bir kendimiz deneyimleyelim kendi üzerimizde bakalım. Yapılan araştırmalardan hangisini destekliyoruz?

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Ninni gibi geliyor bazen. Size de hiç oldu mu böyle arkadaşınızla, çok sevdiğiniz dostunuzla ya da ne bileyim annenizle, babanızla, kardeşinizle böyle keyifli sohbet anındayken uykunuz geliyor. İşte insanın, çok sevdiği insanın yanında da uykusu geliyor. Sesi ninni gibi geliyor çünkü. Bu geleneksel yöntemin gücünden faydalanmayı ihmal etmeyin diye hatırlatayım ama bu saatlerde ninniden ziyade sevdiğimiz şarkıları dinlemeye devam edelim. Peki müziğin sesini biraz daha açarsanız hayatın ritminde... Affet beni sevgilim diyecek Ege Balkız, Boris Soprano radyolarınızda olacak.

Çok sevdiğiniz bir şarkı çıktığında mesela tüyleriniz diken diken oluyor mu? Ya da şarkıyı söylerken, çoğunlukla konserde oluyor mesela bana. Canlı canlı dinlerken müziği tüylerim diken diken oluyor. Peki neden oluyor? Bunu da araştırmışlar. Buna estetik titreme ya da deri ürpermesi derlerken, literatürdeki adını söyleyemediğim için açılımını söylüyorum size. Bu anlık fiziksel tepkinin bir işitsel algının ötesinde beynimizin karmaşık bilişsel ve duygusal devrelerinin müziğe verdiği tepki olarak ortaya çıkartmış. Yani beynimizin ödül ve haz merkezi olan bölgesinde yüksek miktarda dopamin salgılanıyor. Bu da sempatik sinir sistemini tetikliyor, istemsiz kas kasılmalarına ya da deride karıncalanma, işte kıl köklerindeki kasların uyarılmasıyla tüylerin diken diken olmasına sebep oluyormuş. Sonuç olarak baktığınızda hanımlar, beyler, beynimizdeki ödül ve haz merkezi devreye girdiğinde tüylerimiz diken diken olabiliyormuş. Kısaca böyle açıklamışlar, ben de hatırlatmış olayım. Bakalım bu sevdiğiniz şarkı mı acaba tüylerinizi diken diken edecek mi?

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi personeli Sırrı Sürer'in dayısı Mustafa Sürer, Büyük Yıldız kasabasında toprağa verildi, ailesi ve sevenleri törene katıldı. Zile'de 81 yıldır süren köylü pazarı sonbahar bereketiyle her salı ve cuma kuruluyor. Üreticiler bal, kuşburnu, tarhana gibi yöresel ürünler sunuyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Fon skandalında tedbirlerin kapsamı genişledi. Soruşturma borsa, fon, banka işlemleri, taşınmaz, hava ve deniz araçları ile kripto varlıkları kapsıyor. Sermaye Piyasası Kurulu talimatları birliğe iletti, mal varlığı işlemleri kısıtlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Artvin'in Şavşat ilçesinde 30 yıl önce kaybolan Nigar Bilgin'in cinayetle öldürüldüğünü, jandarma suç araştırma timinin mağarada bulunan zanlıyı yakalayıp adalete teslim ettiğini açıkladı. Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası payları için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'ndan da izin alınması gerekiyor, pay devirleri izin sonrası tamamlanacak. Galatasaray'ın eski yıldızı Alvaro Morata, İspanya 2. Lig takımı Leganes'te boş kaleye golü kaçırdı. Morata 4 maçta gol atamazken taraftarların tepkisiyle karşılaştı, maçta yuhalandı ve eleştiri aldı. Kağıthane'de hurdacı Hasan Ye, annesinin 2 aydır Antalya'da olmasına tepki göstererek çatısına çıktı. Polis yaklaşık 45 dakika sohbetle Hasan Ye'yi intihardan vazgeçirdi. Hasan Ye, gözaltına alındı, ailede kıskançlık tartışması yaşandı.
1: Spor.
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Hasan Şaş'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kodein ile kokain tespit etti. Galatasaray 2 Ekim Cuma günü saat 17.30'da Pendik Spor'la Pendik Belediye Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacak. Teknik heyet oyuncu performanslarını değerlendirecek. Türkiye Futbol Federasyonu VAR odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı incelemeyi doğruladı. Dijital materyallerin silinmesi iddialarını yalanladı ve suç duyurusunda bulunacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 2 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları görülürken en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken sağanak yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 14 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 60 60
5: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Malum mevsim geçişinde olduğumuz için saçımızı, cildimize de biraz daha dikkat edeceğiz. Yazdan çıktıktan sonra cildi biraz daha bakacağız. Hava soğuyacağı için, hava serinleyeceği için cildimize biraz daha dikkat edeceğiz. Ama uzmanlar diyorlar ki böyle cildinizi ürün bombardımanına tutmayın cilt bakımı yapıyorum diye. Sabit bir reçete olmadığı gibi her ürünün de cildin üzerinde denenmemesi gerektiğini söylüyorlar. O dönemdeki ihtiyacınıza uygun ürün seçildiği takdirde, çok sayıda olmadığı takdirde, içeriğine bakıldığı takdirde cilt bariyerinizi kuvvetlendirebilir diyorlar. Yani cilt bakımı deyince böyle üst üste onlarca cilt bakım ürünü kullanacağınız anlamına gelmesin. Sonbahar geldi diye cilt bakım ürünlerini hepsini cildiniz üzerinde uygulamayın. Ben küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte cildinizi nemlendirmeniz içeriden dışarıdan yeterli bence. Ama tabii cilt tipinize göre, siz kendi cildinizin ihtiyacına göre belirleyin. Çok da fazla abartmadan.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oldu.
1: Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: çünkü sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
3: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Fethah Can konuğumuzdu. Bu aşkın katili sensin. Bu kez Fethah Can yorumuyla dinledik. Biliyorsunuz kendisi aylardır tek tek yayınladığı senfonik kayıtları tek bir çatı altında topladı ve 30. sanat yılını kutlayan sanatçının Senfonik Live projesi 10 şarkılık bir albüm olarak geçtiğimiz haftalarda dijital müzik platformlarında ve YouTube'da dinleyicilerle buluştu. Kayıtların tamamı Bursa Merinos, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserlerden kaydedildi. Yani elinizdeki albüm, dinleyeceğiniz albüm stüdyoda yeniden kurulmuş bir düzenlemeyle değil, o akşam canlı atmosferinin kendisi olarak paylaşıldı. Fethah Can'ın yıllara yayılan hit listesini, bu şarkıyı da bu albümde senfonik olarak dinleyeceksiniz. Senfonik Live geçtiğimiz Eylül ayı ortası itibariyle paylaşıldı. Haberiniz olsun. Peki, bu aşkın katili sensin. Hayatın ritminde Fethah Can geride kaldı. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun deyip Semih Cenk'le devam edelim.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

için yeni bir gün daha başladı. O gün, yeni gün başladıktan sonra gün içinde yapacaklarımızı şöyle bir düşündük. Neler yapacağız? Sıraya koyduk, plan yaptık derken her şeyin en iyisini yapmak için belki de kendimizi hazırladık o güne. Fakat çoğumuz mükemmel işler başarmak uğruna elimizdekilerle mutlu olmayı deneyimleyemiyoruz bile. Ya da kendimizi mutlu eden şeylerden uzak kalıyoruz. Sırf mükemmel olsun diye bazı şeyler. İşte bunu değiştirebilmek için en önemlisi her şeyin mükemmelinin peşinden koşmayın. Her işi mükemmel şekilde yapmaya odaklamayın kendinizi. Tabii ki elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Yaptığınız işin en iyisini yapacaksınız ama mükemmelliyetçi olmak, mükemmel olanın peşinden gitmek elimizde bulunanlarla mutlu olmayı engelliyor. Bu yüzden mükemmeliyetin değil, mutluluğun peşinde olun.

Mutlaka size de oluyordur. Böyle yemek yedikten sonra kendinizi aradan kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen buzdolabının karşısında buluyor olabilirsiniz. Canınız hep bir şeyler yemek istiyorsa, mesela akşam yemeğinin üzerinden sadece bir saat geçmiş olmasına rağmen kendinizi mutfakta atıştıracak bir şeyler ararken buluyorsanız, bunun sebebi her zaman gerçek bir açlık değil. Diyetisyenlere göre özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan yeme isteği, günün yorgunluğunu atma, kendini daha iyi hissetme arzusuyla alakalı. Bu yüzden akşam acıkınca özellikle yemek yemeyin diyorlar, dişlerinizi fırçalayın. Bir de böyle deneyelim, acıkma hissini geciktiriyormuş, yani ortadan kaldırdığı söyleniyor. Dişleri fırçaladıktan sonra o yemek yeme isteği gidiyormuş. Eğer akşam yemekten böyle bir saat sonra falan canınız hala bir şeyler yemek istiyorsa, karnınız tok olsa dahi, gerçekten aç değilseniz dişlerinizi fırçalayın, o his geçiyormuş. Hadi deneyelim bu akşam.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

Hayatın ritmiyle çarşambanın ritmini birlikte yakaladık. Eylül'ün son gününün tadını birlikte çıkarttık. Bu güzel çarşamba gününde de yine 2 saati birlikte paylaştık. Hafta içi her gün olduğu gibi yarın da buluşacağız tabii ki güzel haberlerle. Yarın yine çok sevdiğimiz şarkılarla hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno'nun sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi sona erdi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmalarında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirilmiş, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşmış, 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır dedi. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumlarda yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılması talimatını içeren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
2: Spor.
0: EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes, Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler EuroLeague'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
1: Haber.
3: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
4: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
5: Reklam.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Yavaşlarcık sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kel kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
1: 5 numara.
3: 4 numarada yalın akşamüstü.
1: 4 numara.
4: Söz üzerime düşeni yaparım.
3: Emircan İrek, geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
4: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa.
3: Mabel Matiz, umrum dışı 2 numarada.
1: 2 numara.
5: Yan sen derdine, benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz salsana be.
3: Ve geldik zirveye, Sibel Can APO, kıyamam haftanın 1 numarası.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnahom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.
5: Hedef şaşırtma.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Enerjide yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgenizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta asılan el yazısı park yasağı uyarısı özel mülk olduğu belirtilerek içeri girmemesi istendi. Kırmızı yazıyla içeri girilmez ve İngilizce park uyarısı da kullanıldı. Niksar cevizi sezonunun ilk hasadı Serenli Beldesi'nde yapıldı. Üreticiler bahçelerinde incelemeler yaparken yeni sezon ürünleri yerinde değerlendirildi. Hasat programına çok sayıda yetkili katıldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak savcılığa ifade verecek. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi, komedyen Deniz Göktaş'ın yargılandığı davada tahliye kararı aldı. Göktaş, mizahi eleştirilerini savunarak suçlamaları reddetti. Mahkeme hapis cezası verirken tahliye ve yurt dışı yasağı kararı verdi. Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası paylarının devri için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu onaylarının da alınması bekleniyor. Satış süreci sürüyor. Yargıtay, işverenin yıllık izin dönemine ait ücreti izne başlamadan önce peşin veya avans olarak ödemesi gerektiğine karar verdi. Ödeme yapılmazsa işçi iş sözleşmesini

0: haklı nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatı talep edebilir. Kağıthane'de hurdacı Hasan Y., eşi Emine Y.'nin 2 aydır eve gelmemesi ve kıskançlık tartışması sonucu intihar girişimiyle 6 katlı binanın çatısına çıktı. Polis yaklaşık 45 dakika ikna ederek gözaltına aldı.
1: Spor.
0: Real Madrid, Raul Asensio'nun sakatlığı sebebiyle perşembe ameliyat olacağını açıkladı. 23 yaşındaki savunma oyuncusu sezonu 2-4 ay sahalardan uzak geçirecek. Klay Thompson, Miami Heat'te başarılara odaklanarak Ray Allen'ı geçmeyi hedefliyor. Tecrübeli şutör, şampiyonluk ve rekorlar için motivasyonunu koruyor. Mahkeme, Aziz Yıldırım'ın Acun Ilıcalı'nın locayla ilgili tasarrufuna 3. kez ret kararı verdi. Avukat Hakan Öncel, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 2 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 14 derece olacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla bulutlu, en yüksek sıcaklık 14 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava zaman zaman bulutlu, en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Şarkılardan, fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: oradan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış
0: doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
0: Evet. Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 70.

Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Sinerji'de yeni saat.
2: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. İncelemenin finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek, yatırımcıların haklarını korumak ve benzeri olayların tekrarlanmaması adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirlemek amacıyla yürütüldüğü öğrenildi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirterek, bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ile ortak araştırma ve teknoloji projelerinin geliştirilmesi amacıyla savunma sanayi alanında yüksek öğretim, insan yetiştirme, bilimsel araştırma ve teknoloji işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. İçişleri Bakanlığı bugün ve yarın birçok ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınına karşı uyarılarda bulundu.
3: Spor.
1: Eurolig'in ikinci haftasında Anadolu Efes'le Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Eurolig'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Eurolig'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
3: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8.

0: 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber. Şimdi geçmişe

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
4: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
5: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta asılan el yazısı park yasağı uyarısı özel mülk olduğu belirtilerek içeri girmemesi istendi. Kırmızı yazıyla içeri girilmez ve İngilizce park uyarısı da kullanıldı. Niksar cevizi sezonunun ilk hasadı Serenli beldesinde yapıldı. Üreticiler bahçelerinde incelemeler yaparken yeni sezon ürünleri yerinde değerlendirildi. Hasat programına çok sayıda yetkili katıldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında 26 hisse senedindeki hareketlerin ayrıntılı incelendiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 34 şüpheli hakkında operasyon düzenledi, arama ve gözaltı kararları aldı. T24 haber sitesi ve sosyal medya hesaplarının kapatılması hakkında son dakika kararları takip ediliyor. Milliyet tarafından duyurulan

0: geniş yankı buluyor ve kullanıcılar konuya ilişkin net bilgi bekliyor. Sakarya'da Fedai Şentürk, selde mahsur kalan iki sokak köpeğini canını hiçe sayarak kucakladı ve güvenli alana taşıdı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken hayvan sevgisi ön plana çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Turkcell Süper Kupa 2026 tarihlerini açıkladı. Yarı finaller 4-5 Ocak, final ise 9 Ocak 2027 tarihinde oynanacak. Bu yıl son kez 4 takım katılacak ve kura çekimiyle eşleşmeler belirlenecek. Kedilerdeki bazı kanser türleri insan kanserleriyle genetik benzerlik gösteriyor ve bu keşif yeni kanser tedavilerinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayabilir. Araştırma, kanser tedavisinde umut verici sonuçlar vaat ediyor. Spor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturmasında Hasan Şaş ve Afra Saraçoğlu'nun testlerinde kokain bulundu. Aras Bulut İğnemli ve Yağız Sabuncuoğlu temiz çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 eski yöneticiyi Profesyonel Futbol Denetleme Kurulu'ya sevk etti. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'dan çok sayıda isim listeye girdi. Emmanuel Emenike, Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunu ve teknik direktör İsmail Kartal'ın dönüşünü olumlu buluyor. Takımın şampiyonluk için mücadele edeceğine inanıyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 2 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Hava durumu. Tokat'ta yarın hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 14 derece olacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla bulutlu, en yüksek sıcaklık 14 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava zaman zaman bulutlu, en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.

aşk. Ne kadar güzel, ne kadar yüce. Aşık oldum, aşık oldum.

0: Oradan indirdikten sonra
1: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel
1: oluyor.
0: Çok
1: güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama
1: yani
0: kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
0: Evet. Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnahom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: an Kokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Dünyanın yerel radyosu
1: Sinerji.
0: Reklam.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
4: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356-212-6060
3: 0555-463-7777.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.
3: Şarkılar bizi söylerdi. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Zamanla beraber günler geçiyor, ömürler tükeniyor, etrafımızdan ve hayatımızdan insanlar.

zamanlar geçiyor. Zamanı ve zamanla ilgili kavramları bir kenara bırakıp ömrümüzü bugün ilk günmüş gibi tekrar yaşayalım isterseniz. Keyifli bir güne merhaba dedik. Hepiniz Şarkılar Bizi Söyler programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

Efendim Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en sevdiğiniz eserlerini siz sevgili dostlarımızla paylaşmaya başladık ve devam ediyoruz. Yine güzel bir eserdir. Hicaz makamında bir eser, Fahri Kayahan'a ait olan güzel bir eser. Ayrılık Ateş'ten Bir Ok, Nazlı Yar'dan Hiç Haber Yok. Bu güzel eserimizi Seniha yorumundan paylaşıyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programında yine güzel bir eser ağırlıyoruz. Söz yazarımız Münir Ebcioğlu, bestekarımız Teoman Alpay ve bu güzel eserimizi Hasan Eylen seslendiriyor. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden.

0: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dostlarımız, gün içindeki güzellikleri birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programında en özel şarkılar, sanat müziğimizin en sevdiğiniz eserleri günün bu vaktinde kulağınızda olmaya devam ediyor. Günün bu vaktine eşlik etmeye devam ediyor. Şimdilerde Hüner Coşkuner'i ağırlıyoruz programımızda. Kıymetini bilemedim diyor sanatçımız.

Sevgili dostlarımız, müziğin en iyileriyle Şarkılar Bizi Söyler programı Kaldığı Yerden devam ediyor. İlk olarak 1968 yılında dinlemiş olduğumuz bir eser efendim. Zeki Müren ve Sadri Alışık'ın birlikte rol aldığı Hindistan Cevizi adlı filmin sahnelerinden birinde Zeki Müren tarafından söylenmiş olan bir şarkı. Bizler bu güzel eseri çağdaş yorumundan paylaşacağız. Fakir bir şairim ama yüreğim zengin canım. Gönül ferman dinlemiyor. Serde gençlik var sultanım. Yağmur üstüme üstüme varsın yağsın küçük hanım. Ben yağmurdan yaştan değil aşkından sırılsıklamım diyor sanatçımız.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM, Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, en yakıcı vedalardan bir tanesiyle aranızdan ayrılıyorum şu dakikalarda. Sözü ve müziği Mutsel Öztürk'e ait olan Türk sanat müziğinin en özel eserlerinden bir tanesi. Elveda bütün hatıralar, elveda bütün gençliğim. Gelmesin baharlar, gelmesin yazlar, bilinmesin karanlık mazim. Zeki Müren seslendiriyor bu güzel eserimizi program içerisinde son olarak. Yarın yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programında yeniden görüşmek ve buluşmak temennisiyle. Hoşçakalın.

0: Şarkılar Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: www.radyosinerji.com Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
2: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat. Reklam.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

yaptın. Güneşin batışını seyrettin burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elini.